0: Blaze One Radio, playing the hottest indie and unsigned music on the planet.
1: Ne istesin bollar ol senin istende bazı bazısın küresin nirbe aş bazı çüreksin bazı Ağrı çık bollar ki çağrı çık çayan bollar senin can pray noyma kireksi gözün parisinin neste